Hayatta biraz absürt, biraz da bencilce gelebilir ama bazen hayattan tek isteğim konuşmayı unutacak kadar yalnız başına kalıp doyasıya mutsuz olmak. Kimseyi kırmadan, gönül almakla uğraşmadan ve sevdiği herkesi peyderpey karanlığa vakumlayan bir kara deliğe dönüştüğümü kimseden saklamak zorunda kalmadan doya doya mutsuz olmak.

yere açık. Hayatta açıklama yapmaktan daha yorucu bir şey varsa o da yaptığın açıklamanın yanlış anlaşılması. Müebbet muhabbet girdi bu. Dertler ekseriyetle, sessizlik nadiren olsa da yalnızlık paylaşılmaz. Aynı savaşta, aynı tarafta, hatta ve hatta aynı bulutun altında son surat hedefe dalsak da kamikazeler el ele uçmaz.